0: Radio X. Mehr Kontrast.
1: Istanbul.
2: Basel ve çevresinin Türkçe yayını Istanbul.
1: Müzik, söyleşi ve güncel konulardan oluşan kahkaha dolu sohbetlerle her perşembe akşamı 8 ile 9 arası Radio X'te.